0: una buena vida. Estaba comiendo a mí. Ya te he dicho, mi niña. Oye, esto voy a venir a mí.
1: Me tienes en la cara, mami, señor.
2: De policía, no power on earth.
0: Un crédito más.
2: ¡Abra, Macumé!
0: ¡Gan! ¡Ay! ¡Gan! ¡Gan!
2: ¡Abra, Macumé! ¡Ale, venene!
0: ¡Cabra, papá, guapa! ¡Mucuni, papá! ¡Ay,
2: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: umujyanama itipimo esisiye batumye mayenya dishi
1: kra24.com we speak the capital mene ubana.

0: Africa. Mebe Obana.
1: Reverend Dr. Morris Tate. Papa, Papa, Yakupo Shira. Mafutuwa unima. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa